Arabesk'in en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Sevgilim, gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sormayışım içine oturacak. Vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 29.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
4: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Suudi Arabistan'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış. Ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital risklerini araştırma komisyonunda milletvekilleri hazırlanacak rapora ilişkin görüş ve önerilerini sundu. Milletvekilleri raporda akran zorbalığına sıfır tolerans, dijital vatandaşlık eğitimi, risk altındaki çocuklara erken ulaşabilen bir sistem, Rütük yasası ve bireysel silahlanmaya ilişkin önerilerin yer alması gerektiğini belirtti. Masak Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunun altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerinde yaptığı bağışların hangi kişi veya şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Spor. Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi, Piaz Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: Aksesuar reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: Aksesuar reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911. Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere bugün toplanacak. Düzenlemenin komisyon aşamasının ardından genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İşkur üzerinden yapılacağı ifade edildi. AFAD Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Marmaris'e 73,6 kilometre mesafede olduğu öğrenildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşımını tiyatro diplomasisi olarak nitelendirerek gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin dedi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mayıs ayında ilan edilen Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 1801'e yükseldiği bildirildi. Spor. Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyu kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
6: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
7: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz.

0: aklıma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593. Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık olarak gelişen teknolojik imkanları da kullanarak suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduklarını belirterek, "Biz artık suç örgütleri ve illegal yapılanmaların bir adım önündeyiz. Hiçbiri bir yere kaçamaz. İşledikleri suçları yanlarına bırakmayacağız." dedi. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İşkur üzerinden yapılacağı ifade edildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce derneğin yönetimine kayyum atandı. Kararda ayrıca derneğin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına karar verildi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında makine arızası yapan 119 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi römorkörler eşliğinde Doğan Arslan demir sahasına demirletildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mayıs ayında ilan edilen Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 1801'e yükseldiği bildirildi. Spor. Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftarı açık

0: ile yükseldiği bildirildi. Spor. Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftarı açık ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: geçtin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlar.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: giden gitsin. Zorla sevdik neye yarar? Bir gün dönerse, o gün kalbim olmaz ki artık. Beni ben yapan.
1: Disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
4: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
5: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası 12. Şubat'ta.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin beyanları doğrultusunda Marmaris'te gömülü olduğu iddia edilen silah ve mühimmatların bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi. Spor. Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi Piaz Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Güney doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam.

saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana.

0: şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden sevenler için.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı 105.

yine sevdam. Seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına, düşmüş bir kibrit çöpüne, yitirmiş tosunu ilk sevmelerin, yitirmiş öpücüklerin, payı yok apansız inen akşamdan, bir kadeh, bir cigara dalıp gidene, seni anlatabilsem seni. Yokluğum cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin beyanları doğrultusunda Marmaris'te gömülü olduğu iddia edilen silah ve mühimmatların bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi. Spor. Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta 10 binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
1: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 @AtakentDönercisi.

0: Koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540-732-3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
5: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

boşuna yaktım bu. Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna harburu harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında, aşkın şarabını.

boşuna yaktım mı? Şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım. Kardeş, şimdiki aklım olsaydı, gençliğimi boşa harcamazdım.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

giderim. Bak giderim buralardan giderim. Yeterim lele ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim. Kendimden de vazgeçerim, senden de vazgeçerim lele.

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Sam'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 5544. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

sürprizlerle gerçek pide keyfi sunuyor.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

0: insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
2: Frekansınız 105 olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

22.02 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Ağustos Cuma akşamında, sonrasında gecesinde beraberiz, yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Birazdan WhatsApp üzerinden mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz. Sevdiklerinize, sevenlerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizleri internet üzerinden tutkufm.türkiye.com'dan dinleyebilirsiniz.

0: Tutku FM.
1: Orhan Gencebay'ı radyolarınıza konuk ediyoruz sevgili dinleyiciler ve sonrasında mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. Ve ilk mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Bafra'da yatan canım Doğukan'ın mutlu olma sebebim. Küçücük dünyamda iyi ki dediğimsin, seni çok seviyorum, çok öpüyorum, çok güzel günlerimize bir tanem Merse şarkısı armağan olsun. Canım Doğukan'ım için armağan olsun diyor.

İyi günler Çarşamba C5'te yatan güzel kızım Gamze Yelkovan. Ben iyiyim annen. Ben iyiyim annem, baban da selamı var sana, umudunu kaybetmesin dedi. Seni çok seviyorum. Mektubunu aldım. İyi ki doğmuşum ve iyi ki sen benim kızım olmuşsun. Kendine çok iyi bak, kalbimdesin. Baban açık görüşe gelecek. Ay sonu öpüyorum. Prensesim, tesadüfümsün şarkısı. Armağan ediyorum. Çağla'ya da armağan olsun diyor. Gamze Yelkovan için gelsin diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Selamünaleyküm. Barış Semiz'den Recep Dişikara, Berat Dişikara, Gürkan Saf, Salih Çelik, Kanat Berat, Söz Kesen Berkay, Söz Kesen Taner Şahin için Dostum Dostum şarkısını armağan ediyorum. Kardeşlerime armağan olsun diyor. Barış Semiz'den ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Gökhan Başlıoğlu'ndan Samsun Kapalı'da A17 koğuşunda yatan Harun Özçelik'e ve abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Abim sayıda günler kaldı, görüşeceğiz yakında, merak etme, sayıda gün çabuk geçer. Allah'a emanet ol abim, seviyorum seni. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Gökhan Taslıoğlu'ndan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Ankara'dan annesi Yasemin'den. Samsun Çarşamba Kapalı'da yatan kızım Esma Gönül'e evlat kavuşacağız, seni çok seven annenden armağan olsun. Tüm güzel şarkılar annesi Yasemin'den armağan olsun Esma Gönül'e diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Tutku FM

0542 744 65 55 WhatsApp numaramız sırayla seri bir şekilde dün gece olduğu gibi A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum Hasan Kazan, Samsu T-Tipi Kapalı'da. Yatmakta olan can parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnci, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Sizi seven kardeşiniz Hasan Kazan'dan Geçmiyor Günler şarkısı armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum köylüden Arda Rengin'e. Armağan olsun sabırla ve zamanla inşallah geçecek bu günler diyor. Köylüden armağan oluyor.

İyi yayınlar, ben Seda Kantekin. Samsun Açık'ta yatmakta olan nişanlım Emre Koray Söylemez. Seni çok seviyorum dünyam. Sen benim kalbimin kıblesine düşen en zarif duamsın. Seni sevdiğim için bir gün bile pişman olmadım. Başı belanın parçası. Kendisi için armağan olsun Seda Kantekin'den diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Ve Seda ve sevdikleri için geliyor İbrahim Tatlıses yorumu.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şarkı isteklerinizi mesajınızın en sonuna yazın lütfen. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Bafra Kapalı'da A20 koğuşuna yatan Adil Çınar Ünal'dan, B18 koğuşuna yatan Doğukan Çark, Doğukan Çarçura Karayazı şarkısını armağan ediyorum. Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme, zira bu işin baharı var kardeşim. Kendine iyi bak, canını üzme. Adil Çınar Ünal'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yener Mert'ten bütün radyo dostlarına armağan olsun, her şey gönlünce olsun, tüm güzel şarkılar diyor. Diğer bir mesajımız Emre Söylemez. Samsun Açık'ta yatmakta olan kader bile yaptığım değerli abim Oğuzhan Altuntaş'a ve diğer değerli dostları için seni çok otogarda parçası armağan olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyor. Emre Söylemez için de geliyor.

Selamünaleyküm, ben Samsun T-Tipi kapalı A14 koğuşundan Alper Güler. Aleykümselam. Alper Güler aynı çatı altında, aynı kaptan yemek yediğim abilerim, kardeşlerim Çetin Kalaycı, Emin Akman, Osman Bayrak, Kemal Ercan, Türkan Aydın, Türkay Turcan, Köksal İnan, Yusuf Güderioğlu ve A2 koğuşunda yatmakta olan Azizhan Hünerli, Azem Adanur, Hakan Eden, İbrahim Cem Kaya, İlker Özaya, Eyüp Elyasa, Şahin ve ismini sayamadığım diğer kardeşlerimi, Çilemde Oldu mu şarkısını armağan ediyorum. Özgür günlerde buluşmak üzere, özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle, elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırıyor Alper Güler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Asena, doğum günün kutlu olsun Damla ve annen Yaren'den armağan olsun. Asena, doğum günün kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicilerimiz.

Sıradaki mesajlarımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar. Kayseri'den Bülent Çarşamba'da yatan canımın yarısı her şeyim. Kızım Melike Yılmaz ve koş arkadaşlar için istiyorum. Döneceğim bir gün elbet şarkısını diyor Kayseri'den Bülent'ten. İlerleyen zamanda yer vereceğiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Selamünaleyküm, ben Açık ve 18 Koğuşundan Emirhan Kaplan, aleykümselam. Kapalı olan cam parçaların Mücahit Ayaz, Evlat Kaan Düzgün, Mert Altınsoy, Akın Aksoy, Ahmet Bektaş, Emre Elibaler, Abdullah Enver Mutlu, Mertcan Aslan, Kerim Kökçeoğlu, Umur Çağan, Koparan Selam Olsun, Adresin Belli Şarkısı Armağan Olsun diyor Emirhan Kaplan'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Yasin, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun diyor. İyi yayınlar Ahlat T tipi Kapalı'da C11 koğuşunda bulunan sevgili Cengiz Özdemir için Dilan'dan Seni Yazdım Kalbime şarkısını armağan ediyorum. Bu şarkının her sözü sana söyleyemediklerim olsun. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbimdeki yerini hiç değişmedi. Seni özlediğimi, seni beklediğimi ve sevgimin ilk günkü gibi olduğunu bu şarkı anlatsın sana diyor. Dilan'dan armağan oluyor.

Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler, bir kez daha hatırlatalım ve seri bir şekilde devam ediyoruz kaldığımız yerden. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İğnar Samsun Kapalı'da yatmakta bulunan abim Hazar Göçer'e, Can Parçam Efecan Bıçakçı'ya, Can Er, İsmail Demir, Mustafa Çankaya, Kutay Durcan'a, Bora Taşkın'a, Ünal Kola, bütün A24 koğuşuna Erzurum Kapalı'dan selam olsun. Emre Yağız Kaya'dan bütün güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyor. Erzurum'dan Emre Yağız Kaya ve sevdikleri için, ailesi için geliyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar, köylüden Arda Rengi'ne armağan olsun. Tüm güzel şarkılar, oğlum seni çok seviyorum, güzel günlerde yeniden sarılacağımız günleri bekliyorum. Baban her zaman senin yanında, iyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Köylüden Arda Rengi'ne armağan olsun, geçmiyor günler şarkısı diyor, daha önce yer vermiştim. Sonrasında bir başka mesajımız.

İyi yayınlar, ben Murat Kolaçalı. Çarşamba kadın cezaevinde yatmakta olan Yağmur Ortatepe'ye sonu seninle bitecekse her şeye razıyım ay parçam Yağmur'a. Bu parça armağan olsun, sensiz kıyamet gibiyim şarkısı diyor Murat Kolaçalı.

yerine Samsun Kapalı'da yapmakta olan eşim Ebru Yılmaz Karamurta kalbim birazdan yine sana 15 yatıracağım. Salı günü söyleyeceğim şey karşısında şok olacaksın. Benim kalbim duracaktı az daha. Kötü değil, çok iyi bir şey. Seni çok seviyorum nefesim. Seni hiç kimse sevemez şarkısı Türkan'dan eşi Ebru Yılmaz Karabulut'a armağan olsun diyor Türkan'dan.

25.00 saatlerimiz, sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Emre Canikli. Aleykümselam, buradan Kapalı. Cezaevi Kas Kurumu'nda yatmakta olan Yaşar Köse abimi, açıkta yatmakta olan kardeşim İbrahim Bedük, abim Hakan Kılıç, Saadettin Sekmen, Sedat Akbuz, Korhan Özsoy, Musa Kulanoğlu, kardeşim Burhan Pala, Aram Türkaya, Emirhan Özsalih'e selamlarımı gönderiyorum ve vefat eden Ozan Çatal abimi de rahmetli anıyorum. Enver Yılmaz'dan Geri Dön parçasını bu özel isteğimi size armağan ediyorum diyor. Emre Canikli'den armağan olsun diyor.

Yener, Samsun Kapalı yatan yeğenim Berkan Sandıkçı'ya selam söylemek istiyorum. Zübeş'in kızı Pınar ablandan armağan olsun sevgilerimizi, hasretlerimiz ona armağan olsun. Yeğenim Berkan Sandıkçı için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. 6 koşunda yatan Oğuzhan Kurtoğlu, aynı koşta yatan abilerim ve kardeşlerim Sinan Kara, Osman Semiz, Orhan Karadeniz, Emre Yanak, Oktay Kaya, Anıl Bayrak, Enes Aylak, Taşar Türkan Göktaş, Şahıs Kulcu, Umuçan Keskin için Senden Vazgeçmem şarkısını Anıl Bayraktar'dan Samet Polat'a da armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yeniden Çarşamba Kapalı'da C5 koğuşunda yatmakta olan Alena Olgun, farklı koğuşlarda yatmakta olan can dostları Mekno Tibet, Ebru Kurta, Neslihan Ozan, Emine Sekmen, Tansu Kaplan, Eda Büyükdağ, Suden Azat, Eşmine Vertemiz ve aynı koğuşta kaderle yaptım Rabia Karadağ, selam olsun dört duvarlar cam bağına engel olamaz. Bu rüzgarlar hep böyle esmeyecek diyerek mesajını sonlandırmış Alena Olgun. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, ben Bilge Olgun. Çarşamba Kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Alena Olgun'a sesleniyorum. Prensesin mektubu atılan uygulamada galiba sorun var. Çok denedim ama atamadım. En kısa sürede başka çaresine bakacağım. Seni çok seviyorum güzel kızım. Çok özledim. Benden sana armağan olsun diyor Bilge Olgun'dan.

İyi günler Erzurum Kapalı'da yatmakta olan Emre Yağızkaya'ya, annesinden Emre Yağızkaya'ya. Seni çok özledim, çok seviyorum, ilk ve son aşkım annen, ölene kadar seninle diyerek mesajını sonlandırmış. Güzel şarkılar armağan olsun Emre Yağızkaya'ya diyor.

Seri bir şekilde devam edeceğiz mesajlarınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. Bu gece biraz yoğunluğumuz var ama tüm mesajlarınıza gece yarısına kadar yer vereceğiz. Gerekirse yayınımızı biraz daha uzatacağız. İyi yayınlar. A7 Koğuşu'ndan Emin Binici kadar bile yaptım dostlarım. Umut Öztürk, Efkarlı Ahmet Çoşkun, Bektaş Akgöz, Umutcan, Özcan Berto Aykın, Miraç Doğan'a, Ekrem Can Aslan, Muharrem Durgun, Volkan Demirci, Hamza Marhan, Doğukan Altuman'a, Mario Serdar, Ömer Çelik, Şapkalı Ozan, başka koğuşlar da yapmakta olan Aslan Parça, Mayhan Sisko, Yahya Sisko, Rıdvan Altuntaş, Gökmen, Öykü Mert Seçkin, Samet Ekşi için Samet Yıldırım'a da armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Emin Binici'den armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı yatmakta olan annem Ebru Yılmaz. Karabulut'a annem seni çok seviyorum. Kocaman öpüyorum seni. Kendine cici bak. Ben hep yanındayım. Babam da aynı şekilde çok mutlu olacaksın. Salı günü haberli biz çıldırıyoruz. Resmen elim kalbimde. Kalbim seninle. Sıla'dan annesine armağan olsun. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Kemal Yıldırım bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine sıradaki şarkılar armağan olsun. Emeğine sağlık Taner abim diyerek mesajını sonlandırmış.

yayınlar Taner abi. Ankara'dan Yasin diyor. Teşekkür ediyorum Yasin. Kapalıda yatan eşim Songül'e şu yalan dünya eli avuca sığarmış, elini tutunca anladım. Arayıp da bulamayacağım daha değerli bir servet yok. Cefana razıyım, sefana da yeter ki saçlarımız birlikte beyazlasın. Seni çok seviyorum bahar gözüm. Ömrüm şarkısını armağan ediyorum Ankara'dan Yasin'den diyor. Eşim Songül için Yasin diyor. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Samsun TTP kapalı A16 koğuşundan durmuşsan. Çarşamba TTP kapalı da A6 koğuşunda yatan Elif Dursun. Kaderim kaderin oldu, ecelin ecelim olsun, seni sevmekten vazgeçersen bu ceza mezarım olsun, benimle evlenir misin ömrüm, seni çok seviyorum. Fedakar şarkısı armağan olsun, iyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Durmuşsan içinde geliyor.

parça için bir mesajımız daha ekliyoruz. İyi yayınlar. Kapalıca 27 koğuşuna göz bebeğim Emre Temiz'e yazıyorum. Bazı özlemler dile getirilmekle de ifade edilmez. Yaşanması gerekir bu özlemin. Son bulacağı gün bizim için çok farklı olacak. Seni çok özledim. Bu şarkı sana özel armağanım olsun Emre Temiz'den. Fatma Temiz'e özledim seni şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

21 saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hayırlı yayınlar, ben Tutku Acar. Bu şarkıyı birlikte kader bile yaptım. Kardeşlerim İlker Sarı, Bedirhan Kurt ve Çarşamba Kadın cezaevinde yatan kıymetli dostum Bezanur Yüksel'e ve Bedirhan kardeşimin sevdası olan Gizem Gökmen kardeşimine de armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum diyor. Tutku Acar için geliyor.

Evet, mesaj trafiği biraz yoğunlaştı. O yüzden zaman zaman mesaj birleştirme de yapacağız sevgili dinleyiciler. Öncelik mesajlarınızın okunmasıdır. İyi yayınlar Barış Semih, sağ 10 koğuşunda yatan Ahmet Bektaş, Seyit Bamoğlu, Caner Buğa, Merçan Kaya, Emre Kadir Selebi, Serhat Hardal, Faruk Altındoğan, Ömer Sezgin, Murat Sağlam ve Tanunay Eroz'un kardeşlerime selam olsun. Bu zor günlerin geçeceğine inanıyorum. En kısa zamanda güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Diğer yarım şarkısı Armağan Olsun Barış Semih'den diyor.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, Selahattin Dindar ve Efe Dindar'dan. Aleyküm selam, Samsun teyitibi açık. Açıkta yatan Kemalcan Dindar'a bu şarkı ve bu söz bizden sana armağan olsun. Umuda kelepçe vurulmaz, biz rengarenk hayatların renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kader mahkumlarıyız. Selahattin Dindar ve Efe Dindar'dan armağan olsun diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeyi yayına. Ben Samsun'a Fatihkar Samsun. Çarşamba seyreti PC5 koğuşunda yatan hayatımın anlamı Rabia'ma. Sensiz nefes almak bile zor, sanki yaşamıyor. Can çekişiyorum ama şunu bil ki seni çok seviyorum. Sabırla bekliyorum. Hayalim gelecek şarkısını armağan ediyorum. Samsun'dan Fatih Eker diyor.

dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki.

İyi akşamlar. Samsun Kapalı A2 koğuşuna yatmakta olan bir tanem yarim Alper Ustabaş'a selamlar. Mektubun ve fotoğrafların elime ulaştı. Yazdıklarını okudum, merak etme. Bu şarkı seninle ilk defa parçası bir tanecik. Alper'ime armağan ediyorum. Emrah'ın da şarkıda dediği gibi öyle bağlıyım ki sana, yalnızlığın kahreder çile yar dünyama, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış ve Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Murat Karadağ'ın C22 koğuşunda yatmakta olan yoldaşlarım. Sizi unuttum sanmayın sakın. Hakan Kocaman, can yoldaşı abim Volkan Kocaman'a, B6'da yatan Payıkçan Ustabaş'a, Hayrullah Kılınç, İdris, Melih Altay, Hakan, Bektaşoğlu, Kerem Çelik, Anata, Turgay Barış, Yeşil Yurta, Erdal Can, Büyük Dayı, Ayşen parçasını armağan ediyorum diyor Murat Karadan. Sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şarkılarda da sevgili dinleyiciler, zaman zaman yetiştirebilmek için mesaj birleştirme yapmak zorundayız ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hemen iyi yayınlar diliyorum. Erzurum Kapalı'da yatmakta olan Emre Yağız Kaya'ya, annesinden Emre Yağız Kaya'ya armağan olsun, seni çok seviyorum. Evlat, bir gün inşallah kavuşacağız diyor. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Emre Yağız Kaya için. Yener Samsun Kapalı A5 ve C7 koğuşunda yapmakta olan Enes Yıldırım ve Muhammed Ali Tanrıverdi kardeşime Onur Yıldırım'dan selamlar. Nerede kardeş parçası armağan olsun, güçlü durun. Can parçalarım, her zorluğun bir sonu vardır. Bugün zor olabilir ama yarın bambaşka olacak. Sabredin, güzel özgür günlerde görüşmek dileğiyle can parçalarım diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Can, ben bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar her şeye gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar Samsun T-Tipi A20 koşunda bulunan Mert Seçkin'den Çarşamba T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan canımın içi Yaren Bülbül'e Mersin şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Mert Seçkin içinde geliyor.

Yeni Ayşe 26'da yatan sevgilim Osman Memiş, öncelikle annemin, babamın ve Beril'in sana çok selamları var. Her zaman yanındayız diyorlar. Ben de her zaman yanındayım ve seni çok seviyorum. Çok özledim. Seni, kendimi avutamıyorum. Artık içimde kocaman bir hüzün var ama inanıyorum ki çok az kaldı. Sen de inan ve çok iyi ol orada. Ben bizim için güçlü kalmaya çalışıyorum. Bu şarkıyı sana gönderiyorum. İkinci kez bana seni hatırlatıyor. Dinlerken mutlu oluyorum. Sen de mutlu ol aşkım. Osman Memiş'e armağan olsun diyor.

Astroma Spor Salonu Atakom Dövme Evlerinde hizmetinizi sevgili dinleyiciler, güzel bir spor salonu hizmetinizi sizleri bekliyor. Ayrıca kadınlara özel bölümü de haftanın 7 günü hizmetinizi Astroma Spor Salonu. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar dilerim. Kutup'ta Yaz Günü şarkısını Mervesinden Sergen Akbaş'a armağan ediyorum. Bazı özlemler anlatılmaz, sadece hissedilir. Ben seni her nefeste biraz daha özlüyorum. Uzaktaki yakınım. Mervesinden Sergen Akbaş'a armağan olsun diyor.

akşamlar, ben Rabia İhnan. Osman'ıma, sevdiğime, öncelikle onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Engelleri aşmayı beklerken daha çok engel oluyorlar belki. Ama geçecek, hepsini aştığımız günler gelecek sevgilim. Umudunu kaybetme, her şeyi halledeceğimiz gibi. Bunu da halledeceğiz, o güne kadar kendine dikkat et. Ama olur mu, sana aşığım bir tanem benim, çok uzaklarda şarkısı Rabia İhnan'dan Armağan Olsun diyor.

yayınlar diliyorum. Ersan, Ersan Yani 61 kardeşimizden uzun zaman sonra bir mesaj var. Ufak, Ufukcan, Şentürk'e hangi koğuşa aldıklarını bilmediğim için Samsun Kapalı'da olduğunu öğrendim. Annen ile konuştuğum köpeğin emanetim, sorun yok, en kısa zamanda gelecek avukatın, her şey kontrolümüz altında, merak etme. Ersan Bey sevdikleri içinde geliyor.

İyi yayınlar C5'te yatan eşim Taner Şahin'in sonunda kavuşmak varsa yolun zorluğu mühim değil. Sen bu dünyada uğruna savaş verilecek en güzel şeysin. Seni çok seviyorum hayatım. Evdeyiz merak etme. Sabah görüşürüz. Kendine iyi bak. Hocam da benim de canım var. Bildiğin gibi değil. Şarkısı eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A7 Koğuşu'ndan Umut Öztürk, aynı koğuşta kaderli yaptım. Can dostlarım Efkan Ahmet Çoşkun, Muharrem Durgun, Ömer Çelik, Emin Binici, Volkan Demirci ve isimlerini tek tek yüreğime kazıdığım aslan kardeşlerime ve farklı koğuşlarda yatan Can Parçam, abim Samet Yıldırım, Anıl Öztürk, Mertcan Togara, Yahya Sisko, Mert Hılıçay, Kürşat Türköz, Emrah İnan ve ismini sayamadığım abi kardeşlerime selam ederim diyor. Umut Öztürk'ten armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Kavak'ta yatmakta olan eşim Caner Çırak, gönderdiğin mektubunu aldım. Bazı şeylerin farkına varmana gerçekten sevindim. Ben o konuları artık açmayacağım. Umarım sen de tamamen kapatırsın. Unutma, bu hayatta ailenden başka kimsen yok. Biz her şeye rağmen yanındayız ve seni bekliyoruz. Karayazı şarkısı Caner Çırak için armağan olsun diyor dinleyicimiz. Daha önce yer vermiştik bu şarkıya. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar diliyorum. Yalçın Coşkun ben. Oğlum Alihan Coşkun'a ve tüm sevdiklerime armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyor. İyi yayınlar. Erzurum Kapalı'da yatmakta olan Emre Yağızkaya'ya, annesinden Emre Yağızkaya'ya armağan olsun. Seni çok seviyorum. Annen ölene kadar seninle diyor.

İyi günler, ben Berk Şahin. Samsun Kapalı Dağ Açık'ta yatmakta olan kardeşlerim Yasin, Yılmaz, Mertcan Yiğit, Ayhan Sisko kardeşlerime selamlarımı iletiyorum en kısa zamanda. Kavuşmak dileğiyle Aslan kardeşlerime bu şarkı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Berk Şahin.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Selamun aleyküm abim, kolay gelsin, ben Şükrü Candan. Aleyküm selam, buradan Samsun T-Tip'inde yatmakta olan canım ciğerim, kardeşim başta olmak üzere Ufuk, Dibiç ve kardeşleri, kardeşliği yaptığı aslan kardeşim Emirhan Topçu'ya, kader bile yaptı aslan kardeşim Emirhan Topçu'ya selam edelim. Bir A20 koğuşundaki kader bile yaptı kardeşleri Batuhan Sekmen, Mert Eren Tosun, Semih Yılmaz'a selam edelim buradan kardeşlerime. Ceylan Konat'tan Masa şarkısını armağan ediyorum diyor. Şükrü Can Dal'dan armağan oluyor.

WhatsApp üzerinden sorular da var. Onlara da yer vereceğiz birazdan. Diğer bir mesajımızı paylaşıyoruz hemen sizlerle sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Ferhat aileme, bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırmış. Bir başka mesajımız ise

günler, ben Derya. 18 koğuşunda yatmakta olan benim yakışıklı oğlum Mert, Can Yiğit, canım oğlum, her şeyim Mertcan'ım. Dünya bir yana, sen bir yana, seni tarifsiz seviyorum. Mertcan, Allah'a emanet ol canım yavrum. Mertcan Yiğit için senden başka kimsem yok şarkısı armağan olsun diyerek mesajına son veriyor.

İyi yayınlar, ben Büşra. Sevgilim Polat Bıçak için Neredesin Sen parçasını istiyorum. Umarım iyisindir sevgilim. Sesini duyamamak, seni görememek o kadar zor ki, ulaş bize. O Bey, kaç gündür senden haber bekliyoruz. Sesimizi duy. Seni nasıl özledik bir bilsen, ayrıca aramanı bekliyoruz. Seni çok seviyoruz. Lütfen duy artık Polat diyerek mesajına son vermiş Büşra.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: 22.08 saatlerimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda. İyi yayınlar Umut Öztürk. Çarşamba kapalı yatmak olan canımın cananı, bir gülüşüne gençlik yakılacak güzeller güzelim. Cidom'a selam ederim. Bu zorlu yolda bilmesini isterim ki şartlar ne olursa olsun her zaman yanındayım. Seni seviyorum parçası Cidom'a armağan olsun Umut Öztürk'ten diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler. Samsun'da yatmakta olan kardeşim Berkay Ak, Ömer Faruk Çelik, abim Furkan Kaya, Muhammed Gök, Kurtuluş Özker, Bafra'da yatmakta olan abim Temelcan Ak. Elbet bir gün kavuşmak dileğiyle öyle bir yerdeyim ki şarkısı armağan olsun Berkay Ak, Ömer Faruk Çelik abim için. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. Selamünaleyküm, ben Dilek Samsun. Çarşamba'da yatmakta olan kardeşim Yasemin Demirtaş için yazıyorum. Mektubunu aldım, istediklerini de yolladım. Güle güle git, resimlerde bol bol bak. Seni çok seviyorum, canını hiçbir şeye sıkma. Bana görüş gününü bildir can dostum şarkısını güzel kardeşime armağan ediyorum diyor Dilek'ten.

Şenol bir koşuna Tansun benim, gülen yüzüm, neşem bir en değerli varlığım, kuzum hayatımın en tatlı anlamı, seni çok seviyorum, hasret ağır, sabır daha ağır, inanıyorum yavrum geçecek sabır. Ziyan olduk özgür günlerde, görüşmek dileğiyle canımın içi, Semih Cenk'ten Ziyan olduk şarkısını armağan ediyorum diyor. Geceye Metin Işık'la devam ediyoruz.

İyi yayınlar, ben Eylül. Samsun kapalı T-Tipi A'nın 8 koğuşunda yatmakta olan canım sevgilim Mertcan Yiğit. Biliyorum bu şarkıyı çok seviyorsun, umarım dinlerken yüzünde bir tebessüm olur. Onu Bayraktar Nurcan'ın seve seve parçası Armağan Olsun Eylül'den diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Gerçen Beden İlker Sarı. Aleyküm selam. Umut yeter ki yürekte yaşatılsın. Ne ışıkta çoğalır ne karanlıkta kaybolur. Gerçen Beden İlker Sarı'dan kardeşleri Tutku Acar, Abdullah Demirtaş ve Bedirhan Kurt'a, Bedirhan Kurt'tan da Çarşamba Kadın Cezaevindeki Sevdası Gizem Gökmen'e, Eski Ben Öldü şarkısını armağan ediyorum İlker Sarı'dan tüm tanıdıklarına ve sevdiklerine armağan olsun diyerek mesajına son veriyor dinleyicimiz. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Şu anda yoğunluk var, şarkıları da yetiştirmeye gayret ediyoruz. Ben Yasin Çam, Samsun Kapalı A14'te yatan abim Samet Çam'a çok çok selam özlem ile unutulanlar unutulanları asla unutmazlar. Belki bir gün değil ama elbet bir gün. Yasin Çam'dan armağan olsun diyor bu şarkı. Bir başka mesajımız, iyi yayınlar Mine, ben sıradaki şarkılar aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyor. Arda Rengin ve Ersan Akçay için babaannesi Fatma Akçay, babası Erkut Akçay, Rasim Akçay'dan armağan olsun Arda Rengin ve Ersan Akçay'a gelsin diyor.

Yiğitcan Yiğit, 18 koğuşunda yatan kardeşim Mertcan Yiğit, Aslan kardeşim Sabit oğlum, abin her zaman yanında. Mertcan, seni çok özlüyorum. İnşallah tez zamanda yanımızda olacaksın. Abin Yiğitcan Yiğit, tüm arkadaşlarına sevgi ve selamlar gönderiyorum. Mertcan Yiğit diyor.

İyi yayınlar, ben Sivas Acık'tan Gül Bostancı. Çarşamba kadın kafalı yapmakta olan kardeşim Asena Afra Vandıoğlu'na doğum günüm şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum Can diyor. Sivas Acık'tan Gül Bostancı'dan armağan oluyor.

Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Cengiz. Sisko aleyküm selam, birlikte kader bile yaptın. Samsun Kapalı'da 6 koğuşunda abim olan Emre Yanak, Sinan Kara, Tanser Yılmaz, Anıl Bayrak, Halil Can, Taslın kardeşime, kuzenim Yahya Sisko, Ayhan Sisko, Salih Eroğlu ve bütün dostlara selam olsun. En özgür günlerde kavuşmak dileğiyle can parçalarım, özgürlük en büyük servetiniz olsun can parçalarım. Biten şarkısı size ve tüm dostlarınızı da armağan olsun can parçalarım diyor Cengiz. Sisko'dan armağan oluyor.

0: ismini her gün koklayıp Ramza'ya kalp çizik atmışım bilsen.
1: İyi yayınlar A7 Koşu'ndan Hasan Baydar. Aynı çatı altında kader bile yaptım. Umut Öztürk, Efe Alamet Çoşkun, Muharrem Durgun, Emin Binici, Mert Efe Öner, Miraç Çeşli, Ömer Faruk Çelik, Berto Akgün, Salih Özer, Muhammed Elizi, abilerime, kardeşlerime selam olsun ve Berto Akgün ve Salih Özer kardeşim, doğum gününüz kutlu olsun, nice sağlıklı ve özgür yıllara diyor Hasan Baydar'dan armağan oluyor.

0: Benim, ben Fatih, hiçbir zaman karakterimin önüne geçmem. Hayatıma giren herkesin parolası sevgiyim.
1: İyi yayınlar Ufuk Güldağ. Samsun TTP kapalıda yatmakta olan abim Uğur Güldaş. Sıkmasın canını. Sevgimi yazdım. 25 güne geliyorum. Samsun'a Polat Bıçak, Can Güçer, Emrullah Demircioğlu. Bu şarkıyı armağan ediyorum. Ufuk Güldaş'tan diyor.

merhabalar, ki başım nasılsın, iyisindir inşallah, biziz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda, aklım bizde kalmasın, seni çok seviyorum bir tanem, sana geç mesaj atıyorum, iki gündür özür dilerim, aklım hep sende bir tanem, seni çok seviyorum, Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, çok özlüyorum parçası, armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

öyküseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Kolay gelsin Şükrü Candal. Öncelikle Tokat'ta yatmakta olan canım kanım babam İsmail Dala ve kader bile yaptı Kadir Delican. Abime ayrıca Sansu T tipinde yatmakta olan abilerim ve kardeşlerim Emrullah Kaya başta olmak üzere Bahri Yıldırım, Barış Deniz'i, Adnan Ado, Ufuk Dibiçi, Emirhan Topçu, Gökmen Ülkü, Emin Binici, Alperen Alp, Bekir Gökberk, Aydın, Can Alp, Ayhan Sisko, Şerif Tuğulu, Metehan Sızak, Kürkan Bektaş, Batuhan Sekmen, Alperen Çamlıbel, Mert Seçkin, Caner Can Akana, Nazım Bilgin, Mirhan Saya, Şerif Duran, Niyazi Demir Taşı'ya ve buradan bolca selam gönderiyorum. Hasan kardeşim Ufuk Dibiçi de armağan ediyorum. Yürü bildiğin yolda ölümden öte ne var şarkısını armağan ediyorum demiş. Format taşı olduğu için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Şükrücan dal içinde giriyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Gökhan Aslan, ben bütün Tutku FM dinleyenlerine ve sevdiklerime armağan olsun diyor. En güzel şarkılar ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

kolay gelsin yayınlar. Kavak Açık cezaevinde yatmakta olan B4 koğuşundaki Yusuf Sayın Erkan Ağa. Dön Ne Olur şarkısını armağan ediyorum. Bak kızından her zaman yanındayım. Yalnız değilsin.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye 22.39 yaptık saatlerimizi. Yarın gece de cumartesi gecesinde beraber olacağız, nasip olursa inşallah. İyi yayınlar. Aramıza giren duvarlar yalnızca bedenlerimizi ayırır gönlüm. Her gün senin yanına gelir özlemin. İçimde ince bir sızı, sevginize hiç sönmeyen bir ışık gibi. Ne zaman seni düşünsem uzaklar biraz daha yakın oluyor. Bil ki bekleyişimde, sevgimde senin kadar güzel, sabırla, umutla ve aynı bıraktığın gibi seni bekliyorum, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, içimdeki ateş parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. A2 koğuşundan Alper Ustabaş, aynı sofrayı paylaştığım abilerim Anıl Kılınç, Doğukan Yılmaz, Burhan Dinçere, Azem Adanur, kardeşlerim Emir Şener, Azcan Hünerli, İbrahim Cankaya, farklı koğuşlarda olan canlarım başta Enes Yorulu, Çetin Kalaycı, Ahmet Hamdi, Samet Eres, Kemal Ercan, Osman Bayrak, Vedat Yüksel, Okan Bayraktar, Yasin Yangöz'e armağan ediyorum. Yol kararlarınca elveda diyen haindir Alper Ustabaş'tan armağan olsun diyor.

Yeniden ben Zeynep Nasan, su T-tipi Kapalı'da A17 koğuşuna yatan canım sevgilim Seyit Ahmet İhtiyar, bir tanem canım sevgilim, seni çok özlüyorum. Aklım fikrim hep sende, bugünler geçecek, sana söz veriyorum. Bugün değil ama elbet bir gün, bir tanem seni çok seviyorum. Ablandan haberlerini alıyorum, sesini duymayı çok özledim sevdiğim. Rabbime emanetsin, kendine çok dikkat et. Zeynep Naz'dan Armağan Olsun Ahmet İhtiyar için diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

İyi günler. Samsun TTP kapalı A20 koğuşundan bulunan Mert Seçkin'den Çarşamba TTP kapalıda yatmakta olan canımın içi yaren bülbüle armağan olsun diyor. Sıradaki en güzel şarkılar diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, basın üzerinden değerlendiriyoruz mesajınızı. Mesaj trafiği yoğunluğuna göre şu anda mesajlarınız yaklaşık 20 dakika içerisinde yayınlanıyor. Yoğunluk azaldı. İyi yayınlar diliyorum Arda Rengin'e. Armağan olsun. Ölüden tüm güzel şarkılar babasından armağan olsun Arda Rengin'e diyor.

günler amasız koşuna yatmakta olan Berşan Yiğit'i, sevgilisinden sevgilim bugün arayamadın, yarın arayacağını biliyorum, güçlü ol. Seni her şeyden çok seviyorum, sen iyisin, bizdeyiz bir tanem. Berşan Yiğit'e armağan olsun diyor.

yayınlar Samsun kapalı da yatmakta olan eşim Çetin Kalaycı için bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm armağan olsun diyor. Eşim Çetin Kalaycı'ya armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

0: devam ediyor.
1: İyi yayınlar, hasretin her gün içimde biraz daha büyüyor. Yokluğun zor olsa da sevgine tutunarak ayakta kalıyorum. Aramıza giren duvarlar ne kalbimi senden uzaklaştırabiliyor ne de sana olan sevgimi eksiltebiliyor. Her gece aynı gökyüzüne bakıp seni düşünüyorum. Bil ki attığım her nefeste, kurduğum her hayalde sen varsın. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. O gün geldiğinde tüm özlemimiz bir tebessümde son bulacak her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun bu parça diyor. Emrah Yalçın'dan. Ve sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Şu anda yoğunluğumuz azaldı sevgili dinleyiciler. Bir 20 dakika içerisinde mesajınıza yer veriyoruz şu anda an itibariyle.

20.05 saatlerimiz Samsung Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsung kapalı yatmakta olan Aslan Dayım Çetin Kalacı için. Sense olmaz parçasına armağan olsun Aslan Dayım. Normalde amca baba yarısı derler ama benim için baba yarısı sensin. İstanbul'da olduğum zamanlarda bana bir kere bile babamın yokluğunu hissettirmedin. Seni çok seviyorum dayıcım ve çok özledim her gece dualarımda, namazlarımda seni anıyorum. Sana sarılacağım günü dört gözle bekliyorum. Ne kadar uzakta olursan ol her zaman kalbimdesin. Sesini duymak bile bana güç, kuvvet veriyor. İyi ki benim dayımsın, kendine çok iyi bak diyerek mesajını sonlandırmış. Dayım Çetin Kalacı için armağan olsun diyor.

Yine ben Sivas Acıktan Gül Bostancı. Çarşamba kadın kafalı yatmak olan kardeşim Asena Afra Vandaoğlu'na armağan ediyorum. Seni çok seviyorum can diyerek mesajını sonlandırıyor. Gül Bostancı için geliyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar Mert, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar diyor Mert. Diğer bir mesajımız, canım kızım Asena'm, canımın içi yavrum, bu hayatta ne süre yanında yüreceğimi bilmiyorum ama her nefesinde seni seveceğim ve her daim arkandayım. Yorgun ve bunalmış hissettiğin günler olacak, o günlerde elinden gelenin en iyisini yap, sakın yılma, hayat ağır gelse bile dimdik dur, yıkılma. Eğer kendini yalnız hissedersen kendine iyi bak, beni orada bulacaksın, her zaman yanındayım, seni çok ama çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun bir tanem. İnşallah bir dahaki doğum gününü birlikte kutlarım nasip olur, seni seviyoruz annen ve baban, armağan olsun doğum günü şarkısı diyor, az önce yer vermiştik. Asena diye sevdikleri için gelsin diyor. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

İyi yayınlar canımın içi, barışım aklım. Hala dünkü konuşmamızda umudunu kaybedip moralini sakın bozma. Ben her zaman senin arkandayım. Seni çok seviyorum, bunu sakın unutma. Tutuklu şarkısı benden Barış Semiz'e, Armağan Olsun diyor dinleyicimiz.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Tutku FM, nerede olursan ol, hangi zorluktan geçersen geç, bil ki annesinin sevgisi her zaman seninle. Bugünlerde elbet geçecek, sakın kendini yalnız, çaresiz ya da unutulmuş hissetme. Sen benim güzel kızımsın ve seni hiçbir zaman olduğun yerde bırakmayacağım. Hayat bazen insanın karşısına çok ağır sınavlar çıkarır. Önemli olan bugünlerin seni yıkmasına izin vermemek. Kendine inan, sabret ve geleceğe umutla bak. Her yeni gün yeniden başlamak için bir fırsattır. Ben dışarıda seni düşünüyor, senin için dua ediyor ve güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Sen de kendine inan. Günler geçecek, kapılar açılacak ve bir gün yine birbirimize sarılacağız. Başını dik tut güzel kızım, sen yalnız değilsin. Annen seni çok seviyor. Uyandırın Aşim'i şarkısını armağan ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

7 Ağustos Cuma gecesinde beraberiz. 23.35 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor ve bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinle bölümünden dinleyebilirsiniz. Ayrıca telefonlarınıza uygulamayı indirip her yerden dinleyebilirsiniz. (0542-744-6555) WhatsApp numaramız. Şu anda geceye dair bekleyen iki mesajımız var. Gelen mesajları da listemize dahil edeceğiz. Samsun Çarşamba Kapalı'da kadın cezaevindeki Kübra Taş'a selam olsun Ayşe teyzemle beraber, seninle beraber dinliyoruz. Kısa sürede kavuşmak dileğiyle Aldırma Gül'ün şarkısını Serkan Özden, Kübra ablama armağan olsun diyor.

mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Tutku FM 105.0'dasınız. İyi yayınlar, ben Songül Semiz. Canım bal gözlü oğlum Barış Semiz'i Şafak Türküsü parçasına armağan ediyorum. Onu gözlerinden öpüyorum diyor. Songül Semiz için gidiyor.

Hayat zamanı lüzum tıraştı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

koparman lazım. Yani benim güzel annem, Allah şefağımda ülkemin yıldızı çınlak varken, oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygu şu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın boynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı, sedef kakmal bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem, damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği dünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtı

Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, mesajlarınızı sadece WhatsApp üzerinden değerlendirebiliyoruz. Evet, ekranımıza bakalım. Gelen mesajlarımız var. Onları da yer vereceğiz. Sonrasında veda edeceğiz. Yarın gece de cumartesi gecesinde saat 20 itibariyle mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. İyi yayınlar A20'de olan eşim Bırakcan Aslan'a Sabretinci Tanem şarkısı armağan olsun. Bu şarkı benden sana, senden bana olsun. Sabret aşkım az kaldı. Hasretimiz bitecek. Yine sımsıkı sarılacağız. Seni çok seviyorum. Cennet kokulum canım eşim. Kalbinden öpüyorum. Senin can tanen eşin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Eşim Bırakcan Aslan'a armağan olsun diyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi günler. Belki bugün aynı gökyüzüne uzaktan bakıyoruz ama aynı umudu taşıyoruz. Sen kalbimin en sessiz ama en güçlü yanısın. Zaman geçtikçe özlem büyüyor, sevgim ise daha da derinleşiyor. Her geçen gün kavuşacağımız ana biraz daha yaklaşıyoruz. O güne kadar kalbim hep senin yanında olacak. Seni özlüyorum, seni seviyorum. Üzerini ört, yarın yine seninle radyo başında olacağım. Kurban olduğum yarın görüşmek dileğiyle kocaman öpüyorum Rabbime, emanetin Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Gülün parçası armağan olsun diyor ve Emrah Yalçın için geliyor.

0: Mayko Spam Salonu'nda saat 20'de başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyiciler. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Takip edin, cumartesi gecesinde saat 20'de buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.
1: Tutku FM.

0: geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle.
1: Hoşça kal.

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle.